0: Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitim ve çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: aşkına. İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora kolye hediye. Koçak. Pop, pop,
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyabilirsiniz.

0: İçini büyütenlerin mikrosu var.
1: Mikro yazılım, mikro kontene.
0: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.

0: köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detay

0: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot. Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve arabası

Şaka maka, şimdiden yapay zekanın etkisiyle bazı işler yok olmaya başladı bile. Amerika ve Avrupa'daki bazı teknoloji firmaları veri girişi, temel analiz, müşteri desteği, içerik düzenleme ve başlangıç seviyesindeki yazılım görevlerinin bir kısmını artık yapay zeka sistemlerine devretmeye başladı. Ve uzmanlara göre bu dönüşümün en büyük etkisi de kariyerinin başındaki genç çalışanlarda hissedilecek. Çünkü geçmişte insanların deneyim kazanmak için yaptığı birçok ilk basamak işi artık otomasyon sistemleri yapabiliyor. Bir yandan da yapay zekanın henüz gelişmeyen kası ne? Duygu. Yeni çalışmalar yapay zeka modellerinin kullanıcı duygularına daha fazla uyum sağladıkça daha fazla hata yapabildiğini ve bunun özellikle güven gerektiren alanlarda da risk doğurabileceğini gösteriyor. Uzmanlar büyük dil modellerinin kullanıcıların duygusal durumuna göre daha empatik yanıtlar üretmeye çalışırken doğruluk oranının düştüğünü ortaya koyuyor. Bu durumda yapay zekanın yardımcı ve anlayışlı olma hedefiyle doğru bilgi üretme kapasitesi arasında bir terslik oluşturuyor. O kadar merak ediyorum ki şimdiki çocukların ileride hangi meslek

daha mutlu bir yaşam mümkün desem, bence haftaya böyle bir bilgiyle başlamak şahane. Uzmanların resmen daha mutlu hissetmek için yapmamızı önerdiği 8 şey var. Hemen başlayalım bence. İlki sabah yatağı toplamak, biliyor musunuz? Uzmanlar bunun güne başlanıldığını simgelediğini ve kişiyi gün sonunda da düzenli bir ortama dönmeye hazırladığını söylüyor. Bu benim için çok önemli. Tepki vermeden önce derin nefes alın diyorlar. İstenmeyen planlara evet demek ya da sevilen kişilere sert çıkışmak, yani fevri tepki vermeden önce bir kez daha derin nefes alın diyorlar. Her gün şükredilen bir şey yazmak.

0: Enerji Güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV

0: bulacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim. Pop, pop, kral, pop.
3: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenli.
5: İstanbul'un yeni hali Mesa Yenikent Başakşehir.

0: Burası kent yaşamının yeni hali. Evde olmanın en keyifli hali. Çocukların neşeli hali. Gündelik hayatın dinamik hali. Burası sosyal olanakların yaşamla iç içe hali. Her hali güzelliklerle dolu Mesa Yenikent Başakşehir, ön satışa özel fırsatlarla sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için mesayenikent.com adresini ziyaret edin.
1: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
2: Obezite hakkında bildiğinizi sandığınız her şey gerçekten doğru mu? Bilimsel gerçekler ve gerçek yaşam hikayeleri obezitenin biyolojik, psikolojik ve sosyal boyutlarını ortaya koyan çarpıcı ve etkileyici bir deneyimde bir araya geliyor. Obezite, görünmeyen gerçekler deneyimi için sizleri 11-15 Mayıs'ta Beyoğlu Hop Alkazar'a bekliyoruz. Detaylı bilgi için obezitebirhastalıktır.com. Bu bilgilendirme Lili İlaç tarafından hazırlanmıştır.
3: Ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
4: Nisan'da bahar coşkusu.

0: turda seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için Setur.com.tr ya da 444-2822.
1: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.

Parkhaus Maslak'ta bahar kampanyası başladı. Sadece %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajıyla evinize hemen sahip olun. Baharın tazeliğini benzersiz fırsatlarla karşılayın. Detaylı bilgi için 444 47 48 veya ramsparkhaus.com.

0: sayfasında. Detaylar kampanyalar sayfasında seni bekliyor. Acele et, fırsatları kaçırma.
1: En uygun.
2: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.

Kurban Bayramı'na geri sayım başladı aslında 27-30 Mayıs tarihleri arasında ama pazartesi ve salı günleri de birleştirilerek 9 günlük bir bayram tatili çıktı oradan biliyorsunuz. Bir yandan da yaklaşık 17 milyon emekli bayram ikramiyesi ödemelerini bekliyor sabırsızlıkla. Ne zaman yatacağı merak ediliyor ikramiyelerin. Hemen hatırlatayım, bayram ikramiyelerinin 18-22 Mayıs tarihleri arasında yatırılması bekleniyor. Ramazan bayramında ikramiyeler için bir artış gelmemiş ve ikramiyeler 4000 lira olarak hesaplara yatırılmıştı. Kurban Bayramı'nda da bir zam beklenmiyormuş. Naçizane ben aktarayım, hatırlatayım. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Öykü Güler Sönmez ben. Yavaş yavaş müsaade isteyeceğim. Haftaya pazartesi gününe birlikte başladı. Kaliteli bir pazartesi geçirmenizi diliyorum. Yarın sabah görüşeceğiz. Hadi hoşçakalın.

0: Sabahsız Durur.
1: Günaydın, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 11 Mayıs Pazartesi. Haber siteleri ve gazetelerden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Basın turuna Nepal'e inen Türk Hava Yolları uçağında duman paniği manşetiyle başlıyoruz. İlk durağımız NTV Haber portalındayız. Nepal'in başkenti Katmandu'ya giden TK-726 sefer sayılı Türk Hava Yolları uçağında duman paniği yaşandı. Katmandu Havalimanı'na inişin ardından taksi yolunda iniş takımlarında duman görülmesi üzerine uçakta slide açıldı ve yolcu tahliyesi yapıldı. Olayda herhangi bir yaralanma olmadı. Uçakta teknik inceleme başlatıldı. Basın turunda TRT Haber'e uzanalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan manşette. Erdoğan en sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trendyol 1. Lig'e yükselen Mardin 1969 Spor ve Muğla Spor'u tebrik etti. Erdoğan paylaşımında 1. Lig'e yükselen takımları yürekten tebrik ettiğini ifade etmiş ve önümüzdeki sezonda başarılar dilemiş. Habertürk'teyiz. Manşet, ek doğum izni başvuru süresi cuma günü doluyor. Doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkartılırken izin süresi yasa çıkmadan önce sona ermiş kişilere ek doğum izni başvurusu için 10 iş günü süre verildi. Bu sürede cuma günü dolacak. Buna göre 15 Ekim 2025 tarihinden itibaren doğum yapmış işçi, memur, kamudaki sözleşmeli personel ve Türk Silahlı Kuvvetler personeli anneler 8 haftalık ek doğum izni için 15 Mayıs cuma gününe kadar başvuru yapabilecekler. Habertürk'te yargıdan da bir manşet dikkat çekici. Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı. Aynı dosya kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek de 2 Mayıs'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında etkin pişmanlık başvurusu yapmış ve ifade vermişti. Basın turunda gazetelere uzanalım. İlk durağımız Hürriyet'te spordan bir manşet dikkat çekiyor. 100 yılın da şampiyonu. Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, 2000'li yıllarda verilen 69 kupanın 25'ini müzesine götürdü denilmiş. Sarı Kırmızılılar bu dönemde 12 Süper Lig, 6 Türkiye Kupası ve 7 Süper Kupa kazandı. Sabah gazetesinde ise güçlü

0: Türkiye'nin inşasında en büyük pay annelerin açıklamasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan gündemde. Erdoğan yayımladığı mesajda ailenin ve toplumun temel direği annelerin anneler gününü tebrik etti. Annelerimizin güçlü Türkiye'nin inşasında en büyük pay sahibi olduklarını biliyoruz. Değerli annelerimizin gayretleriyle Türkiye yüzyılı idealimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Övgü ve hürmetin en büyüğünü hak eden annelerimizin anneler gününü kutluyorum ifadelerini kullandı. Sözcü gazetesi ise Dünya işte bu zafer dansını konuşuyor manşetiyle karşılıyor bizi. Macaristan'da 16 yıllık iktidar el değiştirdi. Orban'ı deviren Peter Macer'in başkanlığındaki yeni döneme adı başkanlık için geçen Hegedus'un özel dansı damga vurdu. Parlamento binasının önünde kıvrak figürler sergileyen Hegedus'un şovu sosyal medyayı salladı. O videonun altına mesaj yağdı denilmiş. Milliyet gazetesinde ise dikkat çeken manşet Afyon sıkı yönetimi. CHP Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın yarın AK Parti'ye geçeceği iddiası üzerine belediyede çoğunluğu kaybetmemek için adeta sıkı yönetim ilan etti. Cumhuriyet Halk Partisi belediye meclis üyeleriyle toplantı yaptı. Toplantıya katılmayan 6 belediye meclis üyesinin Köksal'la birlikte hareket etmesi halinde belediyede çoğunluğun el değiştireceği aktarılmış haberin ayrıntısında.
1: Basın. Akü yol durumunu sunar.
0: O4 TEM Otoyolu Kandıra ücret toplama istasyonu serbest geçiş sistemine dönüştürme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar nedeniyle Kandıra gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın-Denizli Otoyolu 9 ila 10. kilometreleri Denizli istikametinde yapılan şev çalışması nedeniyle emniyet ve sağ şerit trafiğe kapalı. Trafik akışı orta ve sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

0: Esen'in sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri.

0: 9 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi
1: gelecek. Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
2: Hem de hiç para vermeden.
3: Abonelik de yok.
4: Aidat da yok.
1: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de.
5: Ne istersen Neon 1.
6: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi

0: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Jolly ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
2: Mobilyadan beyaz eşyaya binlerce ürün tek çatı altında. Belirli ürünlerde %50'ye varan indirimler Eskici Bazar Avcılar'da.
3: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20 bin TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
4: Ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora kolye hediye. Koçak.
5: Pop, pop, kral pop. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

akşam büyük bir mutluluk yaşandı. Her yer rengarenkti, sarı kırmızı. Evet, Galatasaray evinde ağırladığı Antalya Spor'u iki kez geriye düşmesine rağmen 4-2 mağlup etti ve üst üste dördüncü kez şampiyon oldu. Sarı kırmızılılar bu sonuçla birlikte bir kez daha UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. Bir Beşiktaşlı olarak Galatasaray'ı canı gönülden tebrik ediyorum. Pop'un kralı Kral Pop Radyo burası. En sevdiklerimizle sabahımıza devam ediyoruz. Sakiler, ara beni lütfen.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.

0: ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yıl da Boyner'de. 1-11 Mayıs tarihleri arasında seçili kozmetik alışverişlerinde %30'a varan indirim seni bekliyor. Üstelik bonus özel 7500 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Anneler günü kutlu olsun.
2: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Üretim öncülerinin mikrosu var.

Ekstrem teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım. Şansa
1: kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklıklar hafta boyunca kuzey iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Yağışların ise batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS ile gel.
1: ETS sizin için seçti. Ben...

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz devam ediyor. Birlikteliğimizin ilk saatini geride bıraktık, yeni ve son saatteyiz. Bu saat içinde de en sevdiğiniz şarkılar çok yakınınızda olacak. Evet, sıradaki şarkıyı WhatsApp'tan bize ulaşan dinleyicilerimize armağan edeceğim. İstanbul'dan Beyza günaydın demiş, sana da günaydın. Başkent Ankara'dan Güven, yoldayım şu anda, sıradaki şarkıyı kendim için istiyorum demiş. Edirne'den Irmak da sıradaki şarkıyı kendisine istiyor. Peki o halde hazırsanız işte bu şarkı sizin için. Blok 3 kusura bakma.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Bayram yaklaşıyor. Biletler hızla tükeniyor. Hemen enuygun.com veya enuygun mobil uygulamasına gir. Uçak ve otobüs biletini şimdi al. Seyahatini kolayca planla.
2: Enuygun. Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattalar yollayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
8: Hem de hiç para vermeden.
9: Abonelik de yok. Aidat da yok.
7: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de.
10: Ne istersen Neon 1.
11: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
12: Canım karım.
11: Ula senin ne işin var burada?
12: Ula Aslı senin ne işin var burada?
11: Araba almaya geldim.
12: Ben de.
13: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
12: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
11: Ne acele kılçık kocam.
6: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

İlk kıvılcımı neydi? Siz bu şarkıyı yazarken o anı hatırlıyor musunuz? Bir diğer soruysa, Dağılıyorum Olaysız'ın klibinde kurduğunuz dünyanın çıkış noktası neydi? Cevaplar gerçekten çok güzel. Ekibimizden Deniz Rüya Özdemir'in yaptığı bu röportajı merak ediyorsanız kralmüzik.com.tr adresine girebilirsiniz.

Bugün pazartesi olmasına rağmen kendimizi daha iyi hissediyoruz değil mi? Diğer pazartesi günlerine göre. Bunun nedenini hiç düşündünüz mü? Ben söyleyeyim. Kurban Bayramı tatiline çok az kaldı. Hepimiz 9 günlük tatile konsantre olduk. Yani bugün pazartesiymiş, değilmiş, hiç umurumuzda değil aslında. Sonuçta gelecek olan güzel bir şey var ya, o 9 günlük tatil. İşte bu yüzden bugün psikolojimiz çok daha iyi. O zaman daha da keyiflendirelim, ne dersiniz? Radyonuzun sesini biraz daha yükseltmenizi istiyorum. Çünkü en sevdiklerinizden biri daha şimdi...

0: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ay...
1: Tatil budur hissi.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink Sat.
3: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
4: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan...

0: Spor haberlerini sunar.
1: Üst üste dördüncü şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'ın kutlama programı belli oldu. Sarı Kırmızılılar kupayı çarşamba günü kaldırmayı planlıyor. Saat 19.05'te Rams Park'ta kutlama yapmayı planlayan Sarı Kırmızılılar takımı Galatasaray Lisesi'nden üste açık otobüsle stadyuma götürecek. Aziz Yıldırım Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklamasının ardından ilk kez konuştu. Kötü gidişatı tek başına değiştiremeyeceğini söyledi. Sarı lacivertlilerde Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin aday olduğu olağanüstü seçimli genel kurul 6-7 Haziran'da düzenlenecek. Arda Turan, Ukrayna'daki ilk sezonunda şampiyonluğa ulaştı. Türk teknik direktörün çalıştırdığı Shakhtar Donetsk bitime 3 hafta kala zaferini

0: ilan etti. 2024'te Eyüp Spor'u 1. Lig'de şampiyon yapan Turan, 2. zaferine Ukrayna'da ulaştı. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Sıcaklıklar hafta boyunca kuzey iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Yağışların ise batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: O4 TEM Otoyolu Kandıra ücret toplama istasyonu serbest geçiş sistemine dönüştürme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar nedeniyle Kandıra gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu 9 ila 10. kilometreleri Denizli istikametinde yapılan şev çalışması nedeniyle emniyet ve sağ şerit trafiğe kapalı. Trafik akışı orta ve sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
0: ETS sizin için seçti.

0: Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: geliştiren teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
1: anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
5: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan

0: 0541-222-2002-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02- enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yılda Boyner'de. Sen de 1-11 Mayıs tarihleri arasında hediyeni Boyner'den al, Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 TL'ye kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Anneler günü kutlu olsun.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın.

0: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, Zeynep'imiz var.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel LED gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi

0: Kral Pop Haber.
1: İyi günler Çağlar Demir Döker ben. Bugün 11 Mayıs Pazartesi günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye ziyaretindeki Belçika Kraliçesi Matilde ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Erdoğan daha sonra Ankara'ya geçecek ve saat 15'te Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü programına katılacak. Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı. Oğlu Gökhan Böcek de 2 Mayıs'ta etkin pişmanlık başvurusu yapmıştı. İfadesinde partinin adaylık için 30 milyon lira istediğini, bu paranın esnaf ve iş insanlarından toplandığını öne sürdü. Ekrem İmamoğlu casusluk suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı. İmamoğlu ile birlikte Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ da siyasal veya askeri casusluk iddialarından 20 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor. Silivri'de bugün ayrıca İmamoğlu'nun İBB'deki yolsuzluk iddiaları ile ilgili yargılandığı davanın duruşması da görülüyor. Hantavirüs vakalarının görüldüğü kruz gemisinden tahliye edilen 3 Türk İspanya'dan yola çıktı. Tahliye edilenleri 42 günlük karantina süreci bekliyor. Amerika ve Fransız vatandaşları arasında testi pozitif çıkanlar oldu. Orta Doğu'daki gerilimde ne savaş ne de müzakere dönemi devam ediyor. İran, Amerika'nın 14 maddelik ateşkes planını teslimiyet olarak niteledi ve kendi şartlarını sıraladığı karşı teklif sundu. Amerikan Başkanı Trump, İran'ın şartlarını kabul edilemez buldu. Macaristan'ın yeni başbakanı Peter Macar yemin ederek göreve başladı. Milliyetçi Viktor Orban'ın da 16 yıllık iktidarı sona erdi. Macar meclisteki konuşmasında Macaristan'ı yönetmeyeceğim, ülkeme hizmet edeceğim dedi. Motorinin litre fiyatına bu gece 1 lira 10 kuruş seviyesinde zam bekleniyor. Benzin grubunda değişiklik olmayacak.
0: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Üst üste 4. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray kupayı çarşamba günü kaldırmayı planlıyor. Saat 19.05'te Rams Park'ta kutlama yapacak Sarı Kırmızılılar takımı Galatasaray Lisesi'nden üste açık otobüsle stadyuma götürecek. Aziz Yıldırım Fenerbahçe'de başkan adaylığı açıklamasının ardından ilk kez konuştu. Kötü gidişatı tek başına değiştiremeyeceğini söyledi. Sarı lacivertliler de Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin aday olduğu olağanüstü seçimli genel kurul 6-7 Haziran'da düzenlenecek. La Liga'da şampiyon Katalanlar, İspanya La Liga'nın 35. hafta mücadelesindeki dev derbide Real Madrid'e evinde 2-0'la geçen Barcelona, bitime 3 hafta kala 29. şampiyonluğunu ilan etti.

0: Sizi Yiğit Akı ileriye götürür.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at. İster evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

hafızanıza güvenir misiniz diye sorsam sizlere, buna cevabınız var mı? Belki eskiden ama şimdi o kadar güvenmiyorum diyorsanız, vallahi haklılık payınız var çünkü birçok şeyi telefonlara emanet ettik. Binlerce görüntü, ekran görüntüleri, videolar, kaydedilmiş anlar, telefon numaraları, not defterleri, telefonlarda değil mi hepsi? Telefonun hafızası doldu taştı, biz hafızamızdan ödün verdik sanki. Evet, artık hafızamızı biraz da telefonlar taşıyor gibi değil mi? Paylaşıyoruz onunla. Bir dijital araştırma der ki insanlar her zamankinden çok daha fazla an kaydediyor ama daha az dönüp bakıyor. Yani bazı anılar yaşanıyor, bazıları sadece depolanıyor. Belki bir daha hiç izlemeyeceği bir videonun çekilmiş olması. Kime ne faydası var? Tartışmalı.

Bugün öğle saatlerini bir kafeteryada geçirenler vardır muhakkak. Peki bir kafeterya seçerken neyi tercih ediyorsunuz ya da ne tercih ediyorsunuz? Kafe seçimlerinizde sizi etkileyen unsurlar neler? Muhakkak vardır değil mi? Tercihlerimizi etkileyen sebepler. İşte Türkiye'deki bu kafeterya popülasyonunun da artmasıyla birlikte bir tüketici araştırması yapıldı. Masa düzeni, ışık, priz yeri, hatta müzik seviyesi bile önemli çıkan sonuçta. Artık insanlar sadece içecek almıyor kafeteryalarda ya da yemek siparişi vermiyor. Deneyim satın alıyor denildi. Bu tüketici araştırmasında özellikle genç kullanıcılar hedef alınmış. Mekan seçiminde atmosferi çok daha fazla önemsiyor gençler. Çıkan sonuç bu. Yani kahve bahane, his önemli diyorlar. Sizin için de öyle mi?

0: koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Koçtaş'ın 30. yılına özel aynı anda iki dev kampanya. 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı.

0: fiyatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
1: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi.

son günlerde sosyal medyada dönen bir akım var. Özellikle gençler, ileri yaşlı aile üyeleriyle yapay zekayı buluşturuyor ve ortaya çıkan sohbeti çekip paylaşıyorlar. Konu bu. Peki bunun ilginç tarafı nedir derseniz, ilk kez yapay zekayla konuşan insanların verdiği tepki. Siz fark ettiniz mi bunu? Önce kısa sorular soruluyor, sonra şaşkınlık. Teknoloji artık sadece işlem yapmıyor, iletişim kuruyor ve bu iletişimin bizim beklentimizin çok üstünde. Kullanıcıların büyük kısmı yapay zeka araçları

ilk denemelerinde beklediklerinden daha insansı bulduğuna dair ifadede bulunuyorlar. İşte bu ifade viral oldu. Özellikle de ileri yaşlı aile üyeleri ve onların makineyle olan sohbetlerindeki şaşkınlık. Belki de insanı en çok şaşırtan şey bir makinenin cevap vermesi değil de makinenin doğal cevaplar üretmesi.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakaz aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta.
2: Burada ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Bu hafta sıcak bir hafta olacak anlaşılan, değil mi? Çöl sıcaklarının uğrayacağı bir hafta diye meteoroloji uzmanları uyarıda bulunuyordu. Yaz gelmedi henüz ama yaz gelmeden yaz moduna da girmiştik biz. Sanki bu çöl sıcağını bekliyormuşçasına. Daha geç oturulan akşamlar, açık camlar, dışarıda geçirilen uzun saatler iyi gelir değil mi yaz akşamları? Çünkü mevsim sadece havayı değil alışkanlıkları da değiştiriyor. Gün ışığının uzaması insanların sosyal olma isteğini arttırıyor. Biliyor muydunuz bunu? Gün ışığının etkisinin böylesine olumlu etkileri var. Belki size de yansımıştır bu. Kendinizi her zamankinden daha sosyal hissediyorsanız, sosyal ortamlarda daha fazla vakit geçirmek istiyorsanız, nedeni uzayan gün ışığı.

0: reklam. Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
1: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr. Pilot Garaj
2: Şoför Ekspertiz. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
3: hissi. Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at. İster evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

0: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
1: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için seçti.

nasıl beslendiniz gün boyunca? Belki şu saatlere kadar çok fazla bir şey atıştırmadınız bile. Ama akşam saatleri desem, gece saatlerinde ya da gün boyunca almadığınız kaloriyi gece saatlerinde alıyor musunuz? Gece saatlerinde gelen o bir şeyler atıştırma hissi sizlere oluyor mu? Biraz tehlikelidir. Akşam saatlerinde alınan kalorinin geriye nasıl döndüğünü biliyoruz değil mi? Gün boyunca aklına gelmeyen şeyler gece daha çekici gelir, ilginçtir. Yorgunluk arttığında beden hızlı enerji istiyor. Daha hızlı tüketebileceğimiz şeyler ve genellikle de şekerli şeyler. Beslenme araştırmalarında düzensiz uyku ve yoğun temponun gece atıştırma isteğini arttırdığına dair çok veri var. Yani mesele çoğu zaman açlığımızdan değil, gün yorgunluğunu geçiştirmeye çalışmamızdan kaynaklı. Tam da yaz öncesi forma girmeye çalışırken gece atıştırmalıklarından vazgeçmek galiba düzenli uyku gerektiriyor.

Yeni haftaya nasıl başladınız? Keyifli miydi? Mutlu mu? Umutlu mu? O halde modunuzu değiştirmemiz lazım. Peki nasıl olacak bu? Bazen küçük bir şey bütün günün havasını değiştirebilir. Beklenmedik bir mesaj, iyi bir haber, güzel bir şarkı. İşte biz o yüzden buradayız. İnsan zihni olumlu duygulara düşündüğümüzden çok daha hızlı tepki verebiliyor. Bu artık kanıtlanmış bir gerçek. Küçük olumlu deneyimler bile motivasyonu ciddi şekilde etkileyebilir denir. Denemesi bedava. Yani bazen iyi bir gün için büyük şeyler gerekmiyor. Küçük ama olumlu deneyimler yeterli. Dilerseniz deneyin. Biraz gülümsemek bile içinde bulunduğunuz ruh halinizi olumlu yönde değiştirmeye katkı sağlayacak.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur?

0: fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444-2353'ü arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yıl da Boyner'de. 1-11 Mayıs tarihleri arasında seçili kozmetik alışverişlerinde %30'a varan indirim seni bekliyor. Üstelik bonus özel 7500 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Anneler günü kutlu olsun.
6: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
7: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
8: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
7: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
8: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
7: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
9: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi.

fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentele.

Son günlerde sosyal medyada sıkça karşılaştığımız bir haber var. Zamanı durdurmanın mümkün olup olmadığına dair bir soru geziyor. Sebebi de üzerine çalışıldığına dair, gizli laboratuvarlarda zamanı durdurma deneyleri yapıldığına dair bir takım bilgiler. Aslında tamamen yanlış değil ama bir kısmı doğru. Sosyal medya abartır biliyorsunuz. Bu da biraz benzer bir haber. Bilim kurgu gibi geliyor değil mi kulağa zamanı durdurmak deyince? Ve dürüst olmak gerekirse bugün için zamanı durdurmak mümkün değil. Ama bilim dünyasında zamanın hızının değişebileceğine dair bir çalışma yapılıyor. İşte bu gerçek kısmı. Uzun zamandır da araştırılan bir konu. İşte Einstein'a dayandırılıyor görelilik teorisiyle birlikte. Çok yüksek hızlarda zamanın daha yavaş ilerlediği kabulü. Gerçi bilmiyorum, zamanı durdurmak diyoruz da işte insan zamanı durdurmak ister mi gerçekten? Siz zamanı durdurmak istediğiniz anlara tanık oldunuz mu? Güzel bir anın içindeyken belki de hepimiz bunu biraz istiyoruz değil mi? Güzel bir gün diliyorum. Kral Pop'ta beraberdik. Ben Mert Rusçuklu. Yarın öğleyin yeniden görüşmek dileğiyle.

0: Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
0: Tek reklam.

0: sepeti spor haberlerini sunar.
1: Üst üste 4. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray kupayı çarşamba günü kaldırmayı planlıyor. Saat 19.05'te Rams Park'ta kutlama yapmayı planlayan Sarı Kırmızılılar takımı Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle stadyuma götürecek. Aziz Yıldırım başkan adaylığını açıklamasının ardından ilk kez konuştu. Kötü gidişatı tek başına değiştiremeyeceğini söyledi. Fenerbahçe'de iki adaylı olağanüstü seçimli genel kurul 6-7 Haziran'da düzenlenecek. MotoGP'de Fransa Grand Prix'sini Jorge Martin kazandı. Yarışı 13. sırada bitirerek bu sezonki en iyi derecesine imza atan Toprak Razgatlıoğlu 3 puan aldı. MotoGP'de sıradaki yarış 17 Mayıs'ta Barcelona'da koşulacak.

0: İyitakü yol durumunu sunar.
1: O4 TEM Otoyolu Kandıra ücret toplama istasyonu serbest geçiş sistemine dönüştürme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar nedeniyle Kandıra gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın-Denizli Otoyolu 9 ila 10. kilometreleri Denizli istikametinde yapılan ŞEV çalışması nedeniyle emniyet ve sağ şerit trafiğe kapalı, trafik akışı orta ve sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 mil yerine her 3 mili 1 statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
1: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: İşini büyütenlerin mikrosu var.
2: Mikro yazılım, mikro kontele. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat showroomlarında seni bekliyor. Detaylı bilgi fiat.com.tr'de.
5: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

0: bir takı ileriye götürür.
1: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.

Kral Akustik Radyo ve Kral Akustik TV, sevilen sanatçıların en özel performanslarıyla sadece Kral Müzik YouTube kanalında.

0: ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Pop Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 11 Mayıs Pazartesi. Gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler ele alındı. Orta Doğu'daki gerilimde ne savaş ne de müzakere dönemi devam ediyor. İran, Amerika'nın 14 maddelik ateşkes planını teslimiyet olarak niteledi ve kendi şartlarını sıraladığı karşı teklif sundu. Amerikan Başkanı Trump, İran'ın şartlarını kabul edilemez buldu. CHP yönetimi AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Köksal ise partiden istifa etti. CHP sözcüsü Zeynel Emre, Köksal için nereye giderse gitsin dedi. İmamoğlu casusluk suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı. İmamoğlu ile birlikte Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanar da siyasal veya askeri casusluk iddialarından 20 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor. Silivri'de bugün ayrıca İmamoğlu'nun İBB'deki yolsuzluk iddialarıyla ilgili yargılandığı davanın duruşması da görülüyor. Antivirüs vakalarının görüldüğü kruz gemisinden tahliye edilen 3 Türk İspanya'dan yola çıktı. Tahliye edilenler ülkelerinin gönderdikleri uçaklarla yurda dönüyor. Yolcuları ülkelerinde 42 günlük karantina süreci bekliyor. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre Ege'de sert lodos çöl tozu taşımaya devam ediyor. Yarın İstanbul çok bulutlu 25, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 22, İzmir parçalı bulutlu 28, Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Antalya parçalı bulutlu 25 derece.
0: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Sıcaklıklar hafta boyunca kuzey iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Yağışların ise batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bayram yaklaşıyor. Araçlar hızla tükeniyor. Araç kiralamada %50'ye varan indirim enuygun.com ve enuygun mobil uygulamasında. Acele et, fırsatları kaçırma.
3: Enuygun.
4: Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçla %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi.

0: zaten bakarsınız.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
5: Hem de hiç para vermeden.
6: Abonelik de yok. Aidat da yok.
4: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uç.

0: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine her 3 mili bir statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
1: Sevilen şarkılarıyla Ersay Üner 16 Mayıs'ta İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahnede. Biletler Bu Bilet ve Biletix'te. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.

Ligde bitime bir hafta kala Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti. Tebrik ediyoruz Galatasaray'ı mücadelesinden ötürü ve 4 kez üst üste şampiyon olarak çok önemli bir ivme ve çok önemli bir başarıya imza atmış oldu. Bu arada Süper Lig'de son hafta karşılaşmaları hafta sonu oynanacak. Tabi mücadelede önemli kriter oluşturan takımlar var. Süper Lig'de kalma mücadelesi, ayrıca 1. Lig'de Süper Lig'e çıkacak takımların mücadelesi derken bu haftada düşme hattındaki takım için oldukça riskli bir hafta olacak. Hak edenin yoluna devam ettiği bir hafta olsun dileyelim şimdiden. Ve Kral Pop Radyo'da Manifest daha iyi dinleyelim.

Mayıs ayına soğuk, yağışlı havayla başladık. Mevsim normalleri altında seyretti. Özellikle bugün yeni haftanın ilk günü, mevsim normalleri üstünde sıcaklıklarla yeni haftanın açılışını yapmış olduk. Tabi hafta içerisinde sıcaklıkların düşeceği anlar, yağışların olacağı anlar ülke genelinde meteoroloji raporları ile gündemde. Haber merkezimiz hava durumu gelişmelerini yakından takip edecek. Bu süreçte çokça karşılaştığımız sıcakların birden yükselmesi, sonra bir anda düşmesi ya da ani bastıran yağmurlar derken biraz hava durumu raporlarını yakından takip etmemiz gerekecek dönem içerisindeyiz. Seni düşündüm ve Çağla Doğu Sevek ortaklığı çok sevdik. Kısa sürede çok dinledik. Birçok platformda önemli başarılara imza attı. Kral Pop Radyo Top 20'de uzun süre zirvede yer aldı. Keyifle dinlemeye devam ettiğimiz alternatiflerden ve

0: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var
1: burada? Ula Aslı senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
0: Ne acele kılçuk.

0: Erciyes.
1: Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi göz.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi

0: Next'te aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Borusan Next'te hala duymadınız. Hemen borusannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Borusan
1: Next. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
3: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
4: Kral Pop Radyo'yu dünyanın her yerinden, Kral Müzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz.

Geçtiğimiz haftalarda bir konser esnasında bir düet proje olacağıyla ilgili tüyo verilmişti. Manifest Ajda Pekkan Hileli şarkısı 3 gün önce yayınlandı. 8 Mayıs itibariyle platformlarda paylaşıldı ve en popüler şarkı oluverdi kısa sürede. Tabii yepyeni müzik haberlerini, projeleri sizlerle kralmüzik.com.tr'den paylaşmaya, aktarmaya devam ediyoruz. Özel röportajlarımız da var. Sevgili Deniz Rüya Özdemir ekibimizden Mobel Matiz'le harika bir röportaj gerçekleştirdi. Bu röportajın tamamına da kralmüzik.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Ve Mabel Matiz'le yepyeni şarkısı Dağılıyorum Olaysız.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Baba.cars'ta.
0: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklıklar hafta boyunca kuzey iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Yağışların ise batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz.
2: RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu.

kişilik dev senfoni orkestrasıyla La Katedral konseri 28 Haziran'da olacak. Detaylar kralmüzik.com.tr'de. Şimdi ne yapıyorsun mesela ve Blok 3 Pop'un kralında.

0: Emil abi.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Obezite hakkında bildiğinizi sandığınız her şey gerçekten doğru mu? Bilimsel gerçekler ve gerçek yaşam hikayeleri, obezitenin biyolojik, psikolojik ve sosyal boyutlarını ortaya koyan çarpıcı ve etkileyici bir deneyimde bir araya geliyor. Obezite, görünmeyen gerçekler deneyimi için sizleri 11-15 Mayıs'ta Beyoğlu Hop Alcazar'a bekliyoruz. Detaylı bilgi için obezitebirhastalıktır.com. Bu bilgilendirme Lili İlaç tarafından hazırlanmıştır.
5: Ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
6: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
7: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 mil yerine her 3 mil...
8: Kutlu olsun.
9: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-14 Mayıs tarihleri arasında 400 gram uzman kasap dana kuşbaşı 289 liraya Migros'ma.

0: Hizmeti Yiğit Akı ileriye götürür. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

Dünyada konuşulan diller. Tabii bu dillerin dışında yerel diller de var sıkça yer alan ve ülkeler içerisinde farklı dillerin konuşulduğunu biliyoruz. Bu konuda en yüksek mertebede Papua Yeni Gine'de. Toplam 841 dil kullanılıyor. Yani yerel dil çeşitliliği açısından en zengin ülke. Onu takip eden ülke Endonezya 721. 538 yerel dil kullanan Nijerya 3. sırada. Hindistan'da ise 459 yerel dil kullanılıyor. 364 yerel dille de ABD 5. sırada yer alıyor. En çok yerel dil çeşitliliği olan ilk 5 ülke. Sonrasında Avustralya, Çin, Meksika, Kamerun ve Brezilya takip ediyor ama 841 yerel dil kullanan Papua Yeni Gine çok önemli bir farkla dil çeşitliliği açısından zirvede. Bu bilgiyle birlikte Kral Pop Radyo'da en iyilere Sefo Demet Akalın Yerinde Dur'la devam edelim.

2025 yılı itibariyle en çok kullanılan isimlerde zirvede Mehmet var erkeklerde, kadınlarda ise Fatma ismi var. Son 8 yıllık süreç içerisine bakıldığında yine en çok kullanılan isimler erkeklerde ilk 3 isim Mehmet'le başlıyor. Onu Mustafa ve Ahmet takip ediyor. Kadınlarda ise en yaygın kullanılan isim Fatma ismiyle başlıyor. Birinci sırada Ayşe ve Emine ile devam ediyor. 2025 verileriyle ilk 3'er ismi bir kez daha paylaşmış olduk. İsimlerde sıralamada bir değişiklik olmadığını önceki yıla oranla söyleyebiliriz özetle. Bir Çift Göz ve Norm Ender, Ebru Gündeş, Pop

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
3: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
4: Ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik

0: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var
1: burada? Ula Asu senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
0: Binaenaleyh Kılçık Hocam.
3: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
5: Nisan'da bahar coşkusu.

0: Domino.com.tr'de.
1: Domino severler, sesi biraz daha açıyor. Orta boy ikonik pizzayı 150 TL'den başlayan fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: e-ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bizim huzur
2: lazım. Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
3: Yeni dostlar mı arıyorsunuz? Prime Video'da en iyileri var. Yeni dizi Genç Sherlock'ta ödevlerinden hızlı suç çözen ortakları izleyin.
4: Sherlock Holmes,
5: James Moriarty.
3: Ve aksiyon dolu gerilim filmi Ölümcül Zerafet'te beklenmedik bir mücadeleye ortak olan arkadaşları keşfedin.
6: Tek çıkış yolumuz birlikte olmak.
3: Daha cesur arkadaşlıklar. Şimdi burada Prime Video'da. Amazon Prime gereklidir.
7: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
8: Obezite hakkında bildiğinizi sandığınız her şey gerçekten doğru mu? Bilimsel gerçekler ve gerçek yaşam hikayeleri obezitenin biyolojik, psikolojik ve sosyal boyutlarını ortaya koyan çarpıcı ve etkileyici bir deneyimde bir araya geliyor. Obezite, görünmeyen gerçekler deneyimi için sizleri 11-15 Mayıs'ta Beyoğlu Hop Alkazar'a bekliyoruz. Detaylı bilgi için obezitebirhastalıktır.com. Bu bilgilendirme Lili İlaç tarafından hazırlanmıştır.
9: Mobilyadan beyaz eşyaya binlerce ürün tek çatı altında. Belirli ürünlerde %50'ye varan indirimler Eskici Bazar Avcılar'da.
10: Ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.

Şimdi eve dönüş yolculuğu var. Yeni haftanın ilk günü. Trafikte olan ve trafiğe çıkacak tüm dinleyicilere iyi yolculuklar. Ayrıca iyi çalışmalar herkese bugün için son kez. Yeni bir haftanın ilk günündeyiz. İyi haftalar diliyorum. Açılışta olduğu gibi iyi dileklerle, temennilerle. Demir Ali Çelik ben. Yarın saat 16'da görüşmek üzere. Birazdan Bay J haftanın ilk yayınıyla harika sohbetiyle eşlik edecek size. Manifest Arzu Pekkan hileli kapanış şarkılarımdan biri. Bugünlerin en yeni ve kısa sürede en çok ilgi gören şarkılarından da biri aynı zamanda. Hoşça kalın.

0: Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
0: Tek reklam.

0: spor haberlerini sunar.
1: Üst üste 4. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray kupayı çarşamba günü kaldırmayı planlıyor. Saat 19.05'te Rams Park'ta kutlama yapmayı planlayan Sarı Kırmızılar takımı Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle stadyuma götürecek. Aziz Yıldırım başkan adaylığını açıklamasının ardından ilk kez konuştu. Kötü gidişatı tek başına değiştiremeyeceğini söyledi. Fenerbahçe'de iki adaylı olağanüstü seçimli genel kurul 6-7 Haziran'da düzenlenecek. Türk asıllı Alman sporcu Arda Saatçi insan vücudunun sınırlarına meydan okudu. 5 günde 600 kilometrelik parkuru tamamlayan genç atlet 123 saat boyunca koştu.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Sıcaklıklar hafta boyunca kuzey iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Yağışların ise batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: O4 TEM Otoyolu Kandıra ücret toplama istasyonu serbest geçiş sistemine dönüştürme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar nedeniyle Kandıra gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın-Denizli Otoyolu 9 ila 10. kilometreleri Denizli istikametinde yapılan ŞEV çalışması nedeniyle emniyet ve sağ şerit trafiğe kapalı. Trafik akışı orta ve sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
4: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Okul, sınav ve başarı için Arkivit Focus yanınızda. Arkivit Focus Bay J'yi sunar.
7: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ETS ile gel.
9: ETS sizin için seçti.

0: İyi akşamlar millet. Nasıl konuşuluyor 85 milyon? Bu sadece teknolojik bir gelişim değil, gelişme değil. Bu sene sonunda o 85 milyon kişi ne yapacak? Yaşamanın bir yolunu bulmaya çalışacak ve eminim hoşumuza gitmeyecek. Gitmeyecek çünkü kendimi düşünüyorum. Diyelim yerime makine program sunmaya başladı. Evdeyim, ay sonu geldi. Kredi kartımı ödemem gerekiyor. Önce kayınpederimi arayacağım ve kızınız aç diye. Dün gece kolumu ısırdı. Kızınız dün gece kolumu ısırdı, aç. Sonra annemi arayacağım. Yok, annemi aramayacağım. Bir sokak köşesinde açlıktan yere devrilirim daha iyi. Çünkü konuşmasına çok iyi biliyorum. 1998'de beni dinleseydin diye başlayacak. Sonra da 2 milyon doların çok bir para olmadığını, hazıra daha dayanmaz diyecek. 86 yaşında bir kadının son yıllarında 2 milyon doları ancak yettirebileceğini. Yok, yok. En iyisi kayınpedere kızının zombi olduğunu söylemek. Evet, beni yiyor baba. Kimse size yalan söylemiyor biliyor musunuz? Dünya ile ilgili planlar filan falan. Kimse size yalan söylemiyor. Yalanı önemsediğin birine söyler. Bakınız değerli dinleyenler, ister komplo teorisi deyin, ister deli saçması deyin. Benim için fark etmez. Hani hep büyük resme bak derler ya. Gelin bugün o resme biraz oyun dünyasından bakalım mı? Bilgisayar oyunu dünyasından. Şimdi bu dünyayı yöneten o meşhur beş aile var ya. Onlar bu hayatın ana karakteri. Yani bu oyunun kumandası onların elinde. Bizim gibi geri kalan milyarlarca insansa sadece background NPC, NPC, Türkçesiyle desek fondaki etkisiz elemanlar, dekor niyetine oraya konmuş figüranlar. Düşünün bir, o aileler haritanın öbür ucunda devasa bütçelerle böyle gizli operasyonlar çevirip dünya ekonomisinin zorluk seviyesini tek tuşla artırırken biz sabahın köründe metrobüs durağında spawn oluyoruz. Yani oyun motoru bizi sıfır sokaklar boş görünmesin diye hop diye oraya ışınlıyor. Hatta bazen hani mutfağa gidersiniz, ben buraya niye geldim ya diye kalıyor. Aha, aa, işte o anlarda bu beş aileden biri sistemde öyle büyük bir işlem yapıyor ki bizim gibi düşük öncelikli figüranların kafası lag yapıyor, lag. Yani yayın donuyor, beyin bedava moduna geçiyoruz.
1: Ben ne yapıyorum şu anda ya?
0: Senin bir şey yapmana gerek yok. İşlevsizsin. Biz aslında bu dünya denilen devasa simülasyonda o aileler lüks arabalarıyla gezinirken, yani bir yerden bir yere hızla giderken, camda dışarı baktıklarında gördükleri o flu, hızlıca gelip geçen kalabalıktan başka hiçbir şey değiliz.

Kısacası, kadınlar erkekler, dünya onların oyun alanı. Biz sadece dükkanın önünü kalabalık gösteren kadrolu personeliz. Durum tam olarak bu. Bu. Şimdi burada birkaç seçeneğimiz var. Hani o beş aileye tepki olarak merkeze doğru yürüyüp isyan çıkartabiliriz. Ama adamlar bunu da yapamayalım diye merkez üssü nereye kurmuşlar? Kuzey Kutbu'na. Evet, yani resmen sıkıysa gelin penguenlerle beraber slogan atarsınız. Yak çak çak çak çak çak diye. Ya bildiğin Sim City oyununun etten kemikten versiyonuyuz ya. Ya Allah, üstümüzdeki imleçle bizi sağa sola sürükleyip duruyorlar. Biz de acıktım ya da uykum geldi uyarısı veren o yeşil elmaslar gibi dolanıyoruz ortalıkta. Neyse, sistemde kısa devre yapıp error vermeden önce kısa bir ara verelim. Sakın bir yere kaybolmayın. O ailelerin ulaşamadığı tek frekanstasınız. Bay J ben, Kral Pop Radyo'da birazdan yine birlikteyiz.

0: Haberi.
1: Prime Computest Auto Expertiz Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
2: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
1: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
3: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
4: İşini büyütenlerin mikrosu var.

0: ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-14 Mayıs tarihleri arasında dana kuşbaşıdan pilice, fasulyeden kayısıya ve yumurtaya çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi gelecek.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
6: Hem de hiç para vermeden.
7: Abonelik de yok. Aidat da yok.
5: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de.
8: Ne istersen Neon 1.
9: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
10: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
11: Domino severler, sesi biraz daha açıyor. Orta boy ikonik pizzayı 150 TL'den başlayan fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino'sa gel al.
12: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
13: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul lazım, çok uykuna getir,
1: bir mutluluk getir. Nisan'da bahar coşkusu.

0: Sağlık.com.tr'de.
1: Barış süreniz arttı mı? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta tamamlayıcı sağlık sigortası ilk sigortalanma yaşı 64'e yükseldi. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.

0: Maslak'ta bahar kampanyası başladı. Sadece %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajıyla evinize hemen sahip olun. Baharın tazeliğini benzersiz fırsatlarla karşılayın. Detaylı bilgi için 444-4748 veya ramsparkhouse.com.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı

bu yıl artık Bodrum'un altın anahtarını bana törenle verirler diye düşünmüştüm. Bir sorun çıktı, Bodrum'un altın anahtarı yok. Sonra bir sorun daha çıktı, Bodrum'un altın anahtarı varmış. Beni başlarından savuşturmak için öyle bir şey yok demişler. İlçelerin de altın anahtarları varmış. Sonra baktım altın anahtar kime verilir diye yapay zekaya sordum. Onurlandırmak için ilçeye büyük katkısı olan devlet adamlarına, sanatçılara veya iş insanlarına bir şükran göstergesi olarak sunulur. E al işte sanatçı diyor. Benden iyisi mi bulacaklar? Beşi bir yerde. Sunucu, şovmen, edebiyatçı, şarkıcı, çalgıcı. Ben Bodrum Belediyesi olsam bir zincire 5 tane anahtar dizer boynuma asardım. Evet. Sanırım ben de değeri öldükten sonra anlaşılan sanatçılardan olacağım, biliyor musun? Ve sakın! Ama sakın cenazemde hüngür hüngür ağlayıp oğlum şaka maka bu herif 50 sene bize kahkaha attırdı ya diye. Abi de Hüze o altın anahtarı mezara atmayın. Tutankamon muyum ben? Tutankamon muyum ben? O zaman manavımı, kasabımı, karımı, bahçıvanımı da içeri attım. Hande Erçel'i de attım. Bütün dizilerini izledim. Yok valla. İkide bir denize girmek için taşınmadım Bodrum'a. Şehir havası verilmiş bir kasaba olduğu için yumuşak geçiş olur diye düşündüm. Geçiş nereye Bahşe? Yani böyle küçülte küçülte mağaraya kadar yolum var gibi görünüyor, açık olayım. Bir elimde bir yaprak, diğer elimde az sonra o yaprağa ihtiyaç duymama neden olacak çiğ bir güvercin yiyorum tüyleriyle birlikte. Amaç hayatımı küçültmek değil gördüğünüz üzere. Hep daha az para harcayarak sıfır masrafa düşün. Ama şaka bir yana büyük şehirlere tövbe ettim. Yani büyük konuşmayayım. Bugün İstanbul'a taşınmam, sadece programı orada sunmamı isteyen bir radyonun bana şu an kazandığımdan 2500 lira daha fazla para vermesine bakıyor. Evet. Çok pahalı oğlum, büyük şehir çok pahalı. Artık ev kiraları bence sadece enflasyona paralel filan da değil, kendi kendine de artıyor. Yani ev sahibi kiracıya bakıyor, oha hala burada mısınız? O zaman işi sizin için biraz daha zorlaştıralım ha? diyor gibi. Karnı tok mütevazi ev sahiplerini tenzih ederim tabii ki. Bodrum'da yumuşak geçiş yapalım dedim. Sert iniş yaptım. Burada elektrik, sıhhi tesisat, klima ve servis ustalarının geliyorum demesiyle bir kuyruklu yıldızın dünyaya çarpma ihtimali aynı takvim yılına denk geliyor. Geçen gün musluk bozuldu. Ustayı aradım. Adam abi şu an evrenin genişleme hızını hesaplıyorum. Bitince oradayım dedi. Evren sürekli genişliyor dedim. Sen düşün abi dedi. En son böyle muslukla aramızda duygusal bir bağ oluştu. Artık akıtmıyor. Dua sistemine geçtim. Evet. Şaka bir yana hani 2500 lira fazla verseler büyük şehre dönerim dedim ya. Aslında o parayı alıp İstanbul'a gideceğim. Herhalde sadece havaalanından çıkış otopark ücretine falan yeter. Ha. Metropol dediğin yer artık öyle bir yer ki. Kaldırımda nefes alsan hocam bu oksijenin KDV'sini aldık mı sizden diye arkandan zabıta koşuyor ya. Bir de şu minimalizm ayakları yok mu? Az eşya çok huzur diyorlar. Kardeş o eşyayı alamadığımız için huzuru orada arıyorsun. Ben artık yatağımı sattım, yerde yatıyorum. Çünkü toprakla bütünleşmek istiyorum diyen arkadaşım var benim. Ya sen toprakla bütünleşmek

Leşmiyor. Sen bildiğin bel fıtığına arka taraftaki boş arazide gel beni bul diyorsun. Yani davetiye çıkartıyorsun. Yarın öbür gün bu küçülme sevdasına hepimiz tek hücreli amip gibi takılmaya başlıyoruz. Gerçekten ne kira derdi, ne ev sahibi, ne Hande Erçel dizisi. Bölünerek çoğalacağız. Mis. Bay J ben. Kral Pop Radyo'da. Birazdan yine birlikteyiz. Ayrılmayın.

Vay be millet, yine bir gün daha hepimiz ya direksiyon başındayız ya yollardayız. Aslında baktığınızda çoğu kişinin zamanının büyük bir kısmı yollarda geçiyor. Sırf şehir içi değil, önümüzdeki gibi bayram yolculukları var, yaz tatilleri var. Uzun yol yolculukları da hayatımızda yer alıyor. Konu yolda olmak olunca da sürüş deneyimi oldukça önemli değil mi? Konforlu ve yenilikçi bir sürüş deneyimi peşindeyseniz size bir haberim var o zaman. Hyundai 9-17 Mayıs tarihleri arasında tüm Türkiye'deki Hyundai showroomlarında Hyundai test sürüş günleri gerçekleştiriyor. Ioniq 5, Ioniq 6 ve Inster gibi tamamen elektrikli modellerden Tucson, Santa Fe gibi hibrit modellere, i20 gibi kompakt modellerden Kona, Bayon gibi SUV'lere tüm modelleri test edebilirsiniz. Tüm modellerde yaşayacağınız sürüş konforunun yanında Ioniq ailesinin 18 dakikada ultra hızlı şarj özelliği gibi yenilikçi teknolojileri deneyimlemek de oldukça etkileyici olacak. Dilediğiniz modelle tanıştınız ve çok sevdiniz diyelim. Hyundai'nize sahip olmak için kampanyanız var mı? Hazır. Ioniq 6'ya 20 bin lira şarj hediyesiyle sahip oluyorsunuz. i20'ye 140 bin liraya varan B

0: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var?
1: Ula Aslı senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
0: Ne acele, kılçık hocam.

0: tatil bu turistini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
7: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
8: Nissan'da bahar coşkusu.

0: finans.com.tr'de.
1: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol. İhtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
2: Fransa bahardır, fırsatlar vardır. Yarınlar için doğru karardır.
3: Rams Parkhouse Maslak'ta bahar kampanyası başladı. Sadece %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajıyla evinize hemen sahip olun. Baharın tazeliğini benzersiz fırsatlarla karşılayın. Detaylı bilgi için 444-4748 veya ramsparkhouse.com.
4: Bayram yaklaşıyor. Biletler hızla tükeniyor. Hemen enuygun.com veya enuygun mobil uygulamasına gir. Uçak ve otobüs biletini şimdi al. Seyahatini kolayca planla.
5: Enuygun.
6: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
7: Okul, sınav ve başarı için Arjivit Focus yanınızda. Arjivit Focus'la Bay J devam ediyor.

Sevgili dinleyiciler, geçenlerde bir check-up yaptırayım dedim. Doktorun kapısını çaldım. Ya ya, hemen korkmayın. Hani derler ya, öküz gibiyim diye. Doktor aynen öyle söyledi. Bahşe dedi, fiziksel olarak tam bir öküz gibisin. Meğer stetoskopun üstüne oturup kırmızı kabloyu kopartmışım. Haberim yok. Asıl bomba sonra patladı. Adam bana döndü, dedi ki Bahşe, biraz hareket etmeniz lazım. Fiziksel gücünüz şu an 10 yaşında bir kız çocuğunkiyle aynı. Ya şimdi bu çok kaba bir şey değil mi birine söylenecek? Yani bana öküz demesini narsist kimliğimle bir şekilde absorbe edebilirim. Hatta bunu bir güç simgesi olarak bile pazarlarım ama 10 yaşında bir çocukla kıyaslanmak bu biraz tatsız geldi. Yalan söylemeyeceğim. Hayır, aynısını o çocuğa yapsan nasıl hisseder? Bak tatlım, fiziksel gücün şu anda Kral Pop Radyo'nun akşam şovunu sunan 2026 model bir ego yığınıyla aynı. 56 yaşına bastı Aralık ayında. Çocuk travması, o travmayla tableti elinden bırakır Allah tanımasın. Ben aslında vücuduma hiç iyi bakmadım. Çünkü 2010'larda falan şöyle düşünüyordum. Herhalde biz 2026'ya gelene kadar herkesin robot vücutları falan olur diye. Mu oldu mu? Hayır. Neden? Çünkü bilim insanı, beyefendilerin ve hanımefendilerin, robot vücut yapmaktan daha önemli işleri var. Yok kansere çare bulmak, yok küresel ısınmayı duruyor, yok yapay zekaya şiir yazdırmak. Alo! Ben burada bağışıklık sistemi tüm virüslere dirençli paslanmaz çelikten bir robot vücut istiyorum, tamam mı? Aklınızı başınıza toplayın. Ey bilim dünyası! Yakında asit yağmurları başladığında siz de bizim gibi o yağmurda romantik yürüyüşler yaparken ha ha diye bağırıp çağıracaksınız. O zaman göreceğim ben sizin o organik vücutlarınızı. Neyse. Doktor

egzersiz yapman gerekiyor diyor. Ben bunu reddediyorum. Niye? Çünkü kendimi o kadar fazla erkek hissediyorum ki. Fiziksel formum nasıl olursa olsun bir kadın için gereğinden fazla iyiyim gibi geliyor. Hem karım hep ne diyor? Nasıl göründüğün önemli değil. Ben seni olduğun gibi, o göbeğinle, o huysuzluğunla seviyorum. Ben de hep aynısını ona söylemek istiyorum ama... yani 2026'da hayatta kalma içgüdüsüyle dilim varmıyor. İşte bu mantıkla bir ilişki sürdürmek çok zor millet. İki tarafın da doğal olarak içinden gelerek bir şeyleri feda etmesi gerekiyor öyle. Ha nedir? 7 senelik birlikteliğimde eşime güzel görünmek için lütfen bana bir motivasyon söyleyin be. Ha? Ben onun saçlarını kestirdiğini fark etmiyorum diye kıyamet kopuyor. Aa, siz sanıyor musunuz ki o benim sırt kıllarımı tıraş ettiğimi fark ediyor? Zaten zamanında o ormanı temizlemesem yıllık geleneksel buluşmalarımıza kadar o kıllar gene uzayıp bir ekosistem oluşturuyor. Evlilik kolay değil. Geçenlerde bana diyor ki Bayce sen son zamanlarda çok kendine bakmaya başladın. Her hafta sırt kıllarını aldırıyorsun, günde iki kere duş alıyorsun. Hayırdır yeni bir aboneliğin bir ilişkin falan mı var? Hanım, düşündüğün gibi bir şey değil, kendi kokumdan rahatsız olmaya başladım. Umurunda bile değil. Benim kötü kokmam da umurunda değil. O benim yaşama ihtimalim olan yasak.

0: var.
1: Tek reklam.
2: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vava Cars'tan al.
1: Tek reklam.

0: Net gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 11 Mayıs Pazartesi, haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. ntv.com.tr ile başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay'ın kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Yeni anayasa mesajı veren Erdoğan, anayasa özlemi dinmedi dedi. Bu konunun gündemlerinin en üst sırasında olduğunu söyledi. Geçelim trthaber.com'a. Hantavirüs vakalarının görüldüğü kruz gemisinden tahliye edilen 3 Türk yurda getirildi. Sağlık Bakanlığı karantinaya alınan yolculardan alınan numunelerin negatif çıktığını açıkladı. Gemiden ayrılan Amerikan ve Fransız vatandaşları arasında teste pozitif çıkanlar vardı. Söz konusu ülkelerde izleme merkezleri kuruldu. Haberler.com'la devam edelim. Amerikan Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin geçişini sağlamaya yönelik kendisinin başlatıp sonra durdurduğu özgürlük projesini yeniden başlatmayı düşündüğünü söyledi. Trump, İran'daki sertlik yanlısı liderler pes edecek ifadesini kullandı. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr var sırada. Dışişleri

0: Bakanı Fidan yarın Katar'a bir ziyaret gerçekleştirecek. Fidan ziyaret kapsamında Katarlı mevkidaşı El Sani ile bir araya gelecek. Görüşmenin ana gündem maddesi Amerika ile İran arasında yürütülen barış müzakereleri olacak. İki bakan sahadaki son durumu değerlendirecek. İsrail Başbakanı Netanyahu İran savaşının henüz bitmediğini söyledi. Netanyahu anlaşma olsa da olmasa da zenginleştirilmiş uranyumun İran'dan çıkarılması gerektiğini belirtti. Tahran'ın elinde balistik füzeler olduğunu savundu diye yazıyor habertürk.com'da. Sözcü.com.tr'ye göz atalım. CHP yönetimi AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Köksal ise partiden istifa etti. CHP sözcüsü Zeynel Emre Köksal için nereye giderse gitsin dedi. Tekrar ntv.com.tr'deyiz. İmamoğlu casusluk suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı. Savunmasında Ekrem İmamoğlu'nu casusluk suçlamasıyla yargılamak hukukla, akılla, vicdanla açıklanabilecek bir şey değildir. Bunun adı aklın ve ciddiyetin tamamen terk edilmesidir diye konuştu. Meteorolojiden mega kent için bir uyarı var. sabah.com.tr'deyiz. İstanbul'da yazandıran sıcaklıkların ardından hava yeniden değişiyor. Yarın akşam saatlerinde başlayacak sağanak yağışın hafta boyunca aralıklarla sürmesi beklenirken perşembe günü sıcaklıklar hissedilir şekilde düşecek. Gündem. Net gündem.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Üst üste dördüncü şampiyonluğunu kazanan Galatasaray kupayı çarşamba günü kaldırmayı planlıyor. Saat 19.05'te Rams Park'ta kutlama yapmayı planlayan Sarı Kırmızılılar takımı Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle stadyuma götürecek. Aziz Yıldırım başkan adaylığını açıklamasının ardından ilk kez konuştu. Kötü gidişatı tek başına değiştiremeyeceğini söyledi. Fenerbahçe'de iki adaylı olağanüstü seçimli genel kurul 6-7 Haziran'da düzenlenecek. Türk asıllı Alman sporcu Arda Saatçi insan vücudunun sınırlarına meydan okudu. 5 günde 600 kilometrelik parkuru tamamlayan genç atlet 123 saat boyunca koştu.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Binlerce Bayce haklısın mesajı ve tabii ki havyar, ıstakoz, otel suitleri gibi benim o mütevazi yaşam tarzımla geçen birkaç sene. Şaka bir yana, aslında daha önce hiçbir radyoda bu kadar uzun süre kök salmamıştım. Peki niye gitmiyorum? Çünkü kaşınmaya başlamadım henüz. Yani Allah bana yardım eder deyip de böyle hani sel felaketinde kendisine gelen helikopteri, tekneyi geri çeviren o meşhur inatçı adamın hikayesine benzemek istemiyorum. Bana dünyanın en rahat işini ver.

bir cümle kurayım. Okay. Özür dilerim. Anlayanları tenzih ederim. Şimdi size müthiş bir beceriksizlik hikayesi anlatacağım. Başlığı: birini nasıl ortadan kaldıramazsınız? El kitabı. Brezilya'da bir İngiliz arkadaşını öldürmeye teşebbüsten yakalanmış. Rio polisi adamın laptopunda 11 maddelik kusursuz bir cinayet planı bulmuş. Bak, vizyona bak. Adam her şeyi planlamış. Saat 15.15'te eve gir. İçecek bir şey isteyip yalnız mı diye sor. Eldivenleri tak, ışıkları söndür, kıyafetlerini çıkar, koli bandıyla bağla. Detaylar var böyle. Sessiz olması için ağzına havlu koy, banka kartlarını al, bilgisayar arşivini kontrol et ve sonunda İngiliz disipliniyle saat 19.30'da evden ayrıl diye böyle bir... Peki ne olmuş, adam listeye o kadar odaklanmış ki 12. maddeyi yazmayı unutmuş. Yazdığım bu planı bilgisayarından sil. Üstelik planda olmayan bir şey daha yapmış. Adamı balkondan aşağı tahliye etmeye çalışmış. Karşı tarafta haliyle kaçıp kurtulmuş. İşte 2026 insanının özeti. Her şeyi planlıyoruz, her şeyi not alıyoruz, her şeyi dijital ajandalara kaydediyoruz. Ama o temel insan hatasını hep ıskalıyoruz. Kusursuz bir final. Sen önce kendi laptopunun geçmişini temizlemeyi öğren, sonra bu karanlık işlere soyunursun. Adam, ayrıca adamın o İngiliz dakikliğine de hayran kaldım. 15.15'te gir, 19.30'da çık filan. Kötü emellerini bile bir mesai saatin içine sığdırmaya çalışmış. Biz buna kurumsal kötü adamlık diyoruz. Kötü. Neyse, ben şimdi bu mükemmel planların ve berbat uygulamaların arasından sıyrılıp sadece mükemmel olan tek şeye, yani kendi sesime dönmek istiyorum. Teknik masadaki arkadaşlarım, harika bir şarkı bekliyorum sizden. Sağ olun, var olun. Kendi...

0: duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: İstanbul'un yeni hali Mesa Yenikent Başakşehir'le tanışmaya hazır mısınız? Burası kent yaşamının yeni hali. Evde olmanın en keyifli hali. Çocukların neşeli hali. Gündelik hayatın dinamik hali. Burası sosyal olanakların yaşamla iç içe hali. Her hali güzelliklerle dolu Mesa Yenikent Başakşehir ön satışa özel fırsatlarla sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için mesayenikent.com adresini ziyaret edin.
2: Hep tatil mutluluğu. Jolly, Jolly
3: Jolly ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
4: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
5: Next. Bayram yaklaşıyor. Araçlar hızla tükeniyor. Araç kiralamada %50'ye varan indirim en uygun.com ve en uygun mobil uygulamasında. Acele et, fırsatları kaçırma.
6: En uygun.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Pilot Garaj Yolu Ekspertiz.
9: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
8: Pilot Garaj Yolu Ekspertiz.
10: Perakende ustalarının mikrosu var.
11: Mikro yazılım, mikro kontene.
12: Bambaşka yere taşır Toyota.
13: Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: Ben Tersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
1: Hem de hiç para vermeden.
2: Abonelik de yok.
3: Aidat da yok.
0: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran

0: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
2: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
3: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine, her 3 mili bir statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
4: Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor.

0: Sun.com.tr'de.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
2: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'la Bay J devam ediyor.

Radyo stüdyolarından size sesleniyor olmak her zamanki gibi benim için bir mutluluk. Sizin içinse büyük bir onur kaynağı. Olsa gerek diye düşünüm. Biliyorsunuz dün anneler günüydü. Ben böyle dayatma kutlamaları pek sevmem ama anneme geçen gün bir soru sordum. Anneciğim dedim. Türkiye'nin parayla satın alınabilecek en iyi sunucusunun annesi olmak nasıl bir duygu? Kadın yüzüme baktı ve umurumda bile değil dedi. Evet. Yani ne bileyim. Baban öldükten sonra beni ünlü, yaşı yaşıma uygun bir sunucuyla falan tanıştırmadın ki. Ne faydan var bana? Bak. Kadın beni resmen bir bağlantı aracı olarak görüyor. Bir de üstüne herkese senin annen olduğumu söyleyip nasıl bir manyak yetiştirdiğimi mi göstereyim diye ekledi. Sonra duygu sömürüsü. Asla sömürü yapmam der ama hemen ekler. Neyse ki bazen röportajlardaki fotoğraflarını kesip albümüme koyuyorum. Çünkü aylarca yüzünü görmüyorum ya. Anne diyorum bak. Sana dünya tatlısı bir torun verdim. Güzel bir eşim var. İstersen yani bozulmayacaksan seni o diğer eşlerimle de tanıştırırım. Bana ne dedi biliyor musunuz? Gözüme gözükme. Ablanı her zaman senden daha çok sevdim. Anne ne diyorsun? Ablam manyağın tekidir. Hayatınız didişmekle geçti. Olsun diye. En azından senin gibi 28 yaşına kadar bu evde yaşayıp ekmeğimi yemedi. Dürüstlük. Eminim harika bir kişiliği vardır. Peki tamam. Ben şimdi bu favori çocuk travmalarıyla sizi baş başa bırakıyorum. Teknik masadaki o annesinin bir tanesi arkadaşlarım. Bize şöyle ruhumuzu okşayacak bir şarkı verin bakalım.

Bakar mısınız bir saniye? Evet, size diyorum. O elindeki 2026 model taksidi bitmemiş telefona hipnotize olan arkadaşım. Burası Kral Pop Radyo. Şu an bu frekansta Bay J liderliğinde düz, dürüst, tamamen organik bir yayın dinliyorsun ya. Etrafta yapay zeka tarafından öğretilmiş sahte neşeli sesler, dijital filtreli kahkahalar yok. Sadece özlemini duyduğunuz o saf, rafine, hafif narsist. Hafif narsist radyo komedisi var. Siz mesela kesinlikle dijital olarak yapılmadı benim kahkaha efektlerim. Aa, u falan. 1900'lerde. 1900'lerde bütün ailemi toplayıp canlı kaydettim ben bunları. Hala aynı efektleri kullanıyorum. Bu benim ikinci büyük radyo denemem millet. Birincisinde o kadar başarılıydım ki tam zirvede ben artık bir efsaneyim deyip bırakacakken Kral Pop Radyo öyle bir maaş teklifiyle geldi ki. 2026'nın enflasyonu karşısında hayır demek sadece bir aptallık olur. Hayır, suç da olur. Evlilikte de üçüncüde başarıyı yakaladım. Yani bir evlilikte ne kadar başarılı olunabilirse. Ama bu defa stratejik davrandım. En azından bu defa babası zengin. Evlilik. Ben hayatımda çok lağım çukuruna düştüm ama herkesin kabız olduğu bir şehrin lağımına düşmek başka bir seviye. Şu anki evliliğimi öyle tarif ediyorum. Bir çukura düştüm. Ama kirlilik çok yok. İlk evliliğimde karım evi tamamen boşaltmıştı. Her şeyi götürmüştü. Duvardaki akıllı ışık anahtarından tutun mutfaktaki o paslanmaz çelik çatal bıçak takımına kadar. Elektriği kestirmiş, fiber interneti iptal etmiş, akıllı süpürgeyi bile rehin almış. Evin içinde öyle kala kalmıştım. Dedim ki Bence sakin ol. Sadece sana hayatın ne kadar acımasız olduğunu gösteren dijital bir ders alıyorsun şu an. Neyse, hatırlıyorum. 2 sene sonra onu bir alışveriş merkezinde gördüm. Yanında ikiz çocuklar ve elini tutan bir adam. Konuşmamız gerekiyor dedim. Dedim hayatım bu evi boşaltma şakasını biraz fazla uzatmadın mı? Adam kim diye sordum. Kocam dedi. İkizler çocuklarım dedi. Vallahi kadın resmen sistemi güncellemiş. Yani beni tamamen çöp kutusuna taşımış. Ben eski şeylerden kolay kurtulamıyorum millet. Ya tam bir dijital istifçiyim yani. Eşim terk edince ben de her şeyi satmaya başladım ama çekmecenin dibinde ne buldum biliyor musunuz? 15 yıllık bir çift hamam takımı.

İstanbul'da takunyayla gezmek serbest mi acaba? Yani bilmiyorum. Sokakta açık alanda bir şeyler içmek yasak. Etrafına gazete kağıdı sarınca kültürel etkinlik sayılıyor. O zaman iyi. O da battal boy çöp torbasının içine girelim. Üzerimizde bikiniyle öyle zıplaya zıplaya. Her şey bir sanat performansı olsun. Ne diyorsunuz? Adımız Atık Hayatlar deriz. Sistem bizi alkışlar. Evet. Neyse ben sizi şimdi bu 15 yıllık takunyalarım ve çöp torbası hayallerimle sizi baş başa bırakıyorum. Kral Pop Radyo'da Bay J yayında. Benim.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Mobilyadan beyaz eşyaya binlerce ürün tek çatı altında. Belirli ürünlerde %50'ye varan indirimler Eskici Bazar Avcılar'da.

0: Bunları kaçırma.
1: En uygun.
2: Hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yıl da Boyner'de. 1-11 Mayıs tarihleri arasında seçili kozmetik alışverişlerinde %30'a varan indirim

0: anlayışla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Anneler günü kutlu olsun.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Nissan'da bahar coşkusu.

0: Maizen.com.tr'de.
1: Şimdi Maizen Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Maizen Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 mil yerine her 3 mili bir statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar maizensmiles.com'da.
2: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
3: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye Koçak'tan. Ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan.

0: Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Domino severler, sesi biraz daha açıyor. Orta boy Iconix pizzayı 150 TL'den başlayan fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino'sa gel al.
5: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güven.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjavit Focus yanınızda. Arjavit Focus'la Bay J devam ediyor.
1: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için.

tontonlar, yaz geliyor. Ne yapmayı düşünüyorsunuz bakalım? Diyetten bıktınız mı? Biliyorum. Biliyorum ve sizi çok iyi anlıyorum. Aslında diyet yapmadan da kilo verilebilir. Mesela enflasyon karşısında pozisyonlarımızı doğal olarak küçülttüğümüz için sistem kendi kendini dengeliyor olabilir. Bahçeniz de bu ara kilo sorunuyla uğraşıyor. Dışarıda bakınca aa adam fidan gibi dersiniz ama bir de benimle tabii her akşam birlikte uyuyan karım. Bahçe saçmalıyorsun, burası sırtın mı yoksa yeni bir kıta mı keşfediyoruz falan gibi şeyler söylemeye başladı. Artık asabımı bozuyor ya. Kral Pop Radyo, akşam saatlerinizi klişe konular ve boş sohbetlerle değil, benim o rafine narsisizmimle şifalandırmaya çalışıyorum. Diyorlar ki en etkili diyet formülü akşam 7'den sonra bir şey yememek. Çok güzel söylüyorlar da bu sistem sanırım sadece akşam ana haberleri izleyip saat 9'da uyuyakalan tarih öncesi canlıların uygulayabileceği. Ben gece acıkıyorum, asıl gece bir aslan gibi, yani saat 19'da yemeği yiyorum. Gece saat 1 sularında o aslan uyanıyor etrafına. Ceylan yok mu diye ben. Keşke aslan olsa, keşke ceylan yesem. Buzdolabında pislik arıyorum yiyecek. Karım diyor ki eve sırf sağlıklı şeyler alırsak mecbur kalıp onları yeriz. Öyle değil hayatım. Dışarıda 24 saat açık olan o meşhur dürümcü aplikasyonları varken senin brokoli haşlamana kim bakar? Hani derler ya, ilaç al hastayım desen üşenir çıkmazsın gece 3'te bir acılı Adana almaya. Her zaman çıkarım. En kötüsü de evde hiçbir şey bulamadığım zamanlar oluyor, biliyor musunuz? Sokak serserisi gibi dolanıyorum evde. Bana yiyecek lazım, bana yiyecek. Bana 3-5 tane sosis lazım. Bazen sabaha karşı bir şey bulamıyorum evde. Sadece havuç ve salatalık var, tamam mı? Tam şef bıçağıyla kendimi kesecekken bir paket bayat çorba krutonu buluyorum. Çorba krutonu, evet, kıtır ekmek buluyorum. Fena değil, fena değil. Üzerine biraz tereyağı sürünce gurme bir şeye çevirebilirim. Bu arada karım yeme alışkanlıklarından feci derecede rahatsız. Beni hiç dinlemiyorsun. Erkekler çok kaba yaratıklar. Biz kimseyi dinlemezmişiz. Bu ve diğer sözde problemlerimizi çözmek için yeni bir akademik kariyer yapmaya karar verdim, biliyor musunuz? Psikiyatri mi, psikolojik bir şeyler okuyayım diye. Evli erkekler ne demek istediğimi çok iyi. Ben artık dinliyormuş gibi yapma sanatında uzmanlaştım arkadaşlar. Evet, tabii kesinlikle aşkım. Ah bak, buna çok şaşırdım. Bazen o kadar dalıyorum ki. Diyor ki, Bahçe dedem gerçekten öldü diyorum sana. Ben anlıyorum, anlıyorum. Tabii ki ya. Bir de şimdi onun çok kültürlü arkadaşları var. Bazen beraber, yok benimkiler, evet, bazen beraber yemeğe çıkıyoruz. Arkadaşlar tamam, beni tanıyorsunuz. Kendi çapımda entelektüel biri sayılırım. Paranın satın alabileceği en iyi kitaplığa sahip. Ama bu insanlarla yemeğe çıktığımda kendimi ilkokul terk gibi hissediyorum. Sen anlat Bahçe. 2026'da radyo yayıncılığının epistemolojik kökenleri hakkında ne düşünüyorsun bakalım? Ben de diyorum ki Madonna adını Esther diye değiştirmiş. Duydunuz? Şakalar, evet. İyi akşamlar millet.

İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz

0: arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz. 1-1-2.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor.
7: Acil ambulans lazım. Hattan ayrılmayın.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 111

sevilen şarkılarıyla Ersa Üner 16 Mayıs'ta İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahnede. Biletler Bu Bilet ve Biletix'te. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.

0: hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Pop listeden herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin yer aldığı 11 ayrı şehirde 32 üniversite kampüsünde bulunan 71 kantin ve 239 ekrandan alınan verilere göre üniversitelerde haftanın en çok tercih edilen 10 şarkısı var. 10 numara APO Yeraltı. 9 numara Sammy Cenk Çıkmaz Bir Sokakta. 8 numara Ahiyan Rüya Gibiydin. 7 numara APO Sana Rağmen. 6 numara Poise Uyuyamadın Değil Mi. 5 numara Ankara Ekos Beni Al. 4 numara Manifest Daha İyi. 3 numara Blok 3 Kusura Bakma. 2 numara APO Ömrüm. 1 numara Serkan Maz Bir Sokakta. 4 numara APO Ömrüm. 3 numara Manifest Daha İyi. 2 numara Blok 3 Kusura Bakma. 1 numara Serkan Nişancı Eller Üzer. Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, kral genç ekranlarının yer aldığı üniversitelerde haftanın en çok tercih edilen şarkıları ve dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Umur Doma Hande Ünsal Gel. 9 numara APO Yeraltı. 8 numara Derya Ulu Hani. 7 numara Manifest Daha İyi. 6 numara Sammy Cenk Çıkmaz Bir Sokakta. 5 numara Emre Fel Punk Takıl Bir Güldün. 4 numara Serkan Nişancı Eller Yüze. 3 numara APO Ömrüm. 2 numara Ankara Ekos Beni Al. 1 numara Blok 3 Kusura Bakma.